önem noktası da kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği nokta. Tabiyet, o güne kadar verilen insanların nimete çevrilmesi. Allah'ın o kişinin nefsinin kalbinde nurları başlatması ve %51'e kadar kendisinin tamamlaması. Bunların hepsi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Onun için tabiyet, mürşidimize ulaşmamız, tabi olmamız son derece önemli bir müessese İslam'da. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek makamlara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü nereden kesin olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Mürşide tabiyetini farz kılmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah Teala üçüncü kat cennette huzurlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş.

karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah-u Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref Rum Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah Teala tarafından görevlendirildik. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı, Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğretti. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir, açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah-u Teala ve biz Allah'ın azatsız
kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlenir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kelime kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. O onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emerallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine ulaş Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bize risaletle vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bahs ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta 7 kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? Allah Teala aynen şöyle söylüyor. "Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında erkekse, hanımlar safında hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye vetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. 7 tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de 7. katta 7 tane alemden geçerek dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması ve bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir.
kişi oruç tutamayabilir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş. Sidretül Müntaha'dan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukta. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sidretül Müntaha'ya ulaşıyor. Sidretül Müntaha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50.000 yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı, yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana, sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın, ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu, Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs, başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %50'lik nur birikimi, %49. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 12-1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başarılmamasanız bile oradan o
vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz tabiyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir sürüklüğünü yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuru ile beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? Bu netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala onu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbinizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Allah'a yönelmek bir dileği ihtiva eder. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a yönelen biridir. Bu yönelmeye bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeye Allah-u Teala münib olmak diyor. Yönelmek istikametinde kullanılıyor kelime Arapçada. Enübi kelimesi, münibine kelimesi, münib kelimesi aynı kökten geliyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol.

ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Bu nasıl bir şirk ki kişiyi bir dilekle bu şirkten kurtarıyor Allah-u Teala. Puta tapan bir insan böyle bir dileği diler mi? Kişi Allah'a değil puta inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey aklın ucundan bile geçmez. O kendisini yaratan Allah o kişi için bir değer taşımıyor. Böyle kişiler için Allah Teala onların şirkte olduğunu söylüyor. Bu gizli şirkin işaretidir. Açık şirk putlara tapmaktır. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma yani şirkten kurtul. Müşrik olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bu gizli şirk müessesesi herkes için çok açık bir muhteva taşıyor. Sadece iki tür insan var. Şirkte olanlar ve olmayanlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkten kurtulabilmek için temel faktör Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Dilemeyen bir insan şirktedir. Öyleyse Allah'a yönelmek kişiyi gizli şirkten mutlaka kurtarır. Peki şirktekilerin gideceği yer cehennem. Şirkten kurtulan kişi hidayettedir. İki kanat var. Sağ kanat hidayet kanadı, sol kanat şirk kanadı. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o dalalettedir. Dalaletin bittiği yerde hidayet başlar. Hidayetin başladığı yerde dalalet sona erer. Nerede başlar hidayet? Bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Bu hayatınızın vazgeçilmez bir hedefi olmalıdır. Mutlak olarak şu anda bizi dinleyenler, mutlak olarak Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyiniz. İslam ilmi size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi anlatılmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra ortaya çıkan insanlar Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ya da muhlis olmayı, ikisi de aynı manaya gelir ve irşada memur ve mezun kılınmayı, sevgili kardeşlerim,
yedi safayı hiç konuşmamışlar, tartışmamışlar ve İslam'ın beş şartı üzerinde bir hüküm çıkmış ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar samimiyetle inanmışlar ki bu devirden itibaren İslam'ın beş şartı yaşanırsa herkes cennete girer. Yaşamayanlar için de durum çok önemli değildir. Eğer Allah'a inanmışsa, İslam olduğuna da inanıyorsa, bu inanç o kişi için yeter. Evet, cehenneme girecektir. Ama bir süre cehennemde kalacaktır. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemde, oradan çıkıp, hop, cennete girecektir. İşte bu saçma sapan Kur'an'la hiç alakası olmayan inançlar Maturidi'nin ve Eş'ari'nin iman konusundaki tartışmalara başlamasından sonra oluşuyor. O noktaya kadar İslam alemi yedi safayı da yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde Peygamber Efendimiz'e, ondan sonra da irşat etmek yetkisinde olan herkese, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ebu Bekir'e tabi oluyorlardı. Daha sonra onların yetiştirdikleri mürşitlere tabi olundu. Ve irşat makamı dünya üzerinde hiç eksilmedi. Bugüne kadar hep geldi. Bunun en verimli kaynağı tasavvuftu. Tasavvuf, demin söylediğimiz yedi safhanın yedisinin de muhtevasını alan tam bir Kur'an yaşantısıdır. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, en çok hamd ve şükrümüzü mucip olan şey Allah-u Teala'nın bize Kur'an'ı öğretmesidir. Ne yazık ki 14 asırda dinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün temel faktörleri, dinin yaşadıklarını zanneden geniş çevre tarafından unutulmuştur. İşte o geniş çevre demekten kastımız, İslam'ın beş şartını yaşayarak cennete gireceklerini kesin şekilde inanan insanlar. Ve konunun ilginç yanı, Kur'an'ın keseler içerisinde duvara asılması ve insanların her devirdeki alimler tarafından kendilerine öğretilen eksik bilgiyle iktifa etmeleri, onu kendilerine yeterli görmeleri. İşte bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 14 asır sonra üniversitelerimizde artık insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir İslam öğretilmiyor. Hatta bunu öğretmeye kalkanlara da üniversitelerdeki öğretim üyeleri karşı çıkıyorlar. O kadar eminler ki öğrendikleri ilmin doğru olduğuna. Sevgili kardeşlerim,
Elbette öğrendikleri İslam'ın beş şartının beşi de geçerlidir. Elbette Kur'an'da hepsi de farzdır. Ama bu farz olmak onları kurtaramaz cehennemden. Öyleyse hangi tarzda bir dizaynı düşünüyoruz? Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an bütün devirlerde insanlar için bir bütünü oluşturmuştur. Kur'an'a dikkatle bakın. Kur'an eksiksiz, tam ve mükemmel bir metindir. Allah'ın katından indirilmiştir. Ve Allah Teala bu söylediğimiz hakikati koymuş onun içine. Diyor ki biz bu kitapta, bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Neyi yerleştirmiş? O dinden evvelki Hazreti İsa'nın dinini. Ne yerleştirmiş? Hazreti İsa'dan evvel Hazreti Musa'nın dinini. Ondan evvel Hazreti İbrahim'in dinini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dinini. Ondan evvel, ilk evvel Hazreti Adem'in dinini. Hepsi aynı din. Dinde değişme olmaz. Din Allah'ın dinidir. Ve 7 Safa 4 tane de teslim ihtiva eder. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediğiniz zaman 3 tane esas göreceksiniz. Birincisi vahdettir, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhiddir, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir cemaat. Neredeki cemaat? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan tek cemaat. Geri kalanların hepsi şirkte, gizli şirkte. Hazreti İbrahim'in dininin üçüncü ve en önemli faktörü teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte din bundan ibarettir. Her kademe farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılınmıştır. Mürşide tabiyet farz kılınmıştır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz kılınmıştır. Ve bu safhanın üçünü de Allah Teala tekefül etmiştir. Yani kişiye kefil olmuştur ki, ey benim kulum diyor Allah Teala, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin takdirde senin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Ama sen ulaştırmışsın gibi sana mükafat vereceğim. Bana ulaşmayı dilediğin zaman birinci kat cennet senin. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Birincisini üçüncü basamakta yaşarsın, ikincisini 14. basamakta. Ve ruhun vücudundan ayrılır. Biz ruhunu, senin ruhunu biz kendimize ulaştırırız. Ve sanki sen ulaştırmışsın gibi seni mükafatlandırırız. Seni üçüncü kat cennetin sahibi kılarız. Bu cennet hayatındaki Allah'ın üç hediyesi ard arda gelen. Neden hediye ediyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu o kişi

Hem üçüncü kat cenneti garanti ediyor, hem de dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Neden? Çünkü bir kişi Allah-u Teala tarafından ruhu Allah'a ulaştırılırken nefsinin kalbindeki afetler %51 azalıyor. Bu onun mutluluğunun, dünya mutluluğunun yarıyı, günün yarısını aşması demektir. Yani 24 saatlik bir zaman parçası içerisinde bu kişi 12 saatten daha fazla mutlu olmak yetkisi imkanının sahibidir. Ya da olayları değerlendirirsek, bu olayların yarısından fazlasında, yarısında diyelim, %1'lik rakam büyük bir rakam değil, mutlaka bu kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kadar lütufkar, bu kadar insanları sever. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrinize musahhar kıldım. Meleklerin emrine musahhar kıldım demiyor. Cinlerin emrine musahhar kıldım demiyor. Sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığın her şey. Ve Allah Teala göklerdeki insanlardan bahsediyor. Yerlerdeki insanlardan bahsediyor ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Yani kainatta bizim dünyamız gibi kim bilir kaç milyar gezegende hayat var. Unutmayın sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde ortalama bir hesapla 100 milyar yıldız. Ve bu yıldızların bir kısmında mutlaka hayat var. İnsanlar yaşıyor. Ve Allah Teala en çok insanı seviyor. Çünkü bütün kainat insanlar için yaratılmış. Ve gene çünkü insan doğduğu anda Allah'ın ruhu kendisine üfürülen yegane bahtlı yaratıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sever. Çok sever. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz size acır. Ama adaleti mutlaka yerine getirir. İşte Kur'an-ı Kerim bir adaletler dizisidir ki orada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir kişinin cehennemden kurtulabilmesi mutlak olarak bir dileğe bağlıdır. Kişi düşünün Allah'a ulaşmayı dilememiş. 80 yıl yaşamış ve 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş. 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını her gün yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca da gittiğini kabul edelim, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş, İslam'ın 5 şartını yerleştirmiş, üstelik de namazını, orucunu her bütün Ramazanlarda tutmuş. Zekatını da vermiş. Bu görevleri yapan bu kişi

yıl ve hayatım var diyor hamdolsun Allah-u Teala'ya. Ve de diyor bunun 65 yılında ben İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Bakalım Allah-u Teala beni kaçıncı kat cennetine alacak. Bu kişinin gideceği yer ne kadar hazin bir tecellidir ki sadece dinini bilmemek sebebiyle gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Takva sahibi olamamıştır. O kişi gizli şirkte yaşamış ve ölmüştür. İşte Allah Teala eğer bir insan bunların hepsini yapmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, dilememişse ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atme'ennu bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû. Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer kazandıkları dereceler, yani nakıs dereceler, negatif dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte İslam'ın 5 tane şartı var. Biz de onu evvelallah yaşadık. Mutlaka cennete gireceğiz zannedenler. Allah Teala sizlere sesleniyor. Giremezsiniz diyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bunu bize öğreten Allah Teala sizlere bunu ihtar etme emrini de birlikte getiriyor. Ne olmuş insanlara? İnsanlar Maturidi ve İşari ve Eş'ari statüsünde inanç açısından ikiye ayrıldığından bu tarafa. Dinin 7 safhası da 4 teslimi de insanlar tarafından unutulmuş. Kur'an-ı Kerim'i sakın okumayın ha. Affedersiniz, okumak kelimesine bir itirazı yok kimsenin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i hatim edin. Bu çok hayırlı bir şeydir. Ama sakın onun manasının ne olduğu konusunda yorumlara falan kalkmayın. Çarpılırsınız. Bunun temelinde yatan faktör insanları yutturulan bir büyük yalandır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür yalanı. Ama İslam alemine bütünüyle bu dolma yutturulmuş. Ve de insanlar zannediyorlar ki ruhları vücutlarından ayrılırsa ölürler. Hiç kimse sevgili kardeşlerim ruhu vücudundan ayrılıyor diye ölmez. Ruh, vücudumuzdaki ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün en serbest kesimini ifade eder. Nefs vücudunuzdan hiçbir zaman siz uykuya dalmadıkça, gerçek uykuya dalmadıkça ayrılamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Ama ruhunuz, siz uyanık da olsanız, uyuyor da olsanız, baygın da olsanız,
hangi şartların içinde olursanız olun, istediği an o vücudu terk eder. Ve dilediği an tekrar vücudunun içine girer. Sizin ruhunuz bile duymaz. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz her an ayrılabilir, her an dilediği yere gider, her an geri döner, tekrar vücuda girer. Hiçbir zaman bunu hissedemezsiniz. Siz hayatta olduğunuz sürece vücudunuz nefsinizin de sığınağıdır, ruhunuzun da sığınağıdır. İkisinin de vatanı sizin fizik vücudunuzdur. Ama her kim ölürse, öldüğü anda fizik vücut bir sığınak olmaktan, nefse bir sığınak olmaktan, ruha bir sığınak olmaktan çıkar. O artık başka bir alemin varlığı olmuştur. O ruh içinde, nefs içinde sadece bir görüntüdür. Nefs onun içinden o kişi uyku haline girmedikçe, bayılmadıkça, ölmedikçe ayrılamazken, kişi ölünce artık o sadece görüntüsü olan birisidir. Nefs berzah aleminin malıdır. Ruh emr aleminin malıdır. İkisinin de alemi olmayan bir fizik vücut onlar için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir durumda bir insanın Allah'a yönelmesi, hayattayken vücut bulan bir müessesedir. Ve yönelmeyen insanın ruhu Allah'a ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte bu Allah'a yönelmektir. O kişi münip olmuştur. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbihim ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a yönelttiğiniz, Allah'a doğru yola çıkardığınız ruh, ona mutlaka ulaşsın, ruhunuzu teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu da teslim edin, bu da üzerinize farz. Sonra nefsinizi teslim edin, bu da üzerinize farz. Sonra iradenizi teslim edin, bu da üzerinize farz. Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve ruhun 7 tane gök katını aşarak 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşmasını mutlaka sağlayacak olan bir taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bu nedir? Allah'ın üfürdüğü ruhu geri istemesi olayıdır. Ne diyordu Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben diyor Allah Teala onlara, insana fihi, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm. Min ruhihi, ruhumdan. Nefaha üfürdüm, üfledim.
Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte o ruh benimdir diyor. Ya hayattayken bana gönderirsiniz, üçüncü kat cenneti size hediye ederim. Dünya mutluluğunun yarısını hediye ederim. Ya da göndermezsiniz. O zaman diyor, bunun manası Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilememenizdir. Dilemişseniz birinci kat cennetime gene girersiniz, ruhunuz bana ulaşmasa da. Mürşidinize tabi oldunuz, ruhunuz bana ulaşmadı, öldünüz. Gene cennete girersiniz, hem de ikinci katına. Eğer hayatta 7-8 aylık bir ömrünüz varsa, o zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor sizi. Mükafat üstüne mükafat. Bir hiç sebebiyle. Hem bize ait olan bir gayret söz konusu değil. Allah ulaştıracak bizi kendisine. Hem de Allah Teala sanki o gayreti sarf etmişiz gibi bizi mükafatlandıracak. İşte bu kadar sevgilisiniz Allah Teala'ya. Muhterem kardeşlerim. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmak için emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşmak durumundadır. Ancak bu aşma tahakkuk ettikten sonra o kişi bir güzelliği yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 7 tane gök katı açılınca 7. 6 tane gök katı açılıp 7. kata ulaşılınca 7. katta 7 tane alemden geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem ümmül kitaptır. Üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Allah-u Teala'nın zatının bulunduğu yer, ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. İşte bu vuslattır. Ruhunuz gerçek sahibine, size onu üfürene geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ünsiyetiniz bir taleple sizi mutlak kurtuluşa bir hiç karşılığı ulaştırabilir. İşte şu ana kadar söylediğimiz her şey tamamen unutulmuş. Artık üniversitelerimizde insanlar bunu öğrenmiyorlar. Bir taassup, Kur'an'a bakmayın. Kur'an'ı zaten anlayamazsınız siz. Onun uzmanları vardır. O uzmanlar açıklamaları yapmışlardır. Siz o açıklamaları okuyun. Açıklamaları okuduk. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve de bunu ruhun Allah'a ulaşmasını
İnsanlar yoruma tabi tutuyorlar. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyor.

Allah Teala'nın ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar şeklinde tercüme edilmesi lazım gelen ayeti onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde dizayn etmişler. Bugün din adamlarımızın hepsine bu söylediklerimizi onlar bilmiyorlar. Sorarsanız eğer Rahat Suresinin 21. ayet kelimesi ne söylüyor diye ve onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler ve sıla-i rahma yani akrabaları ziyarete önem verirler. Riayet ederler. Tarzında tercüme edilmiş. Sevgili kardeşlerim, öde en güzel tefsir, en doğru tefsir falancanın tefsiridir. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsiridir. O en doğrusunu bilir deniyor. Orada da bu yazıyor. Ve onlar akrabalık bağlarını güçlendirirler, kuvvetlendirirler ve sıla-i rahma riayet ederler. Sevgili kardeşlerim, her şey iblis tarafından öyle kurnazca, öyle ince bir şekilde aslında uzaklaştırılmış ki insanlar bunu doğru zannetmişler. Sevgili kardeşlerim, bir zan bütün insanları bu noktaya itmiş. Hangi zan? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar bizim din adamlarımız. Ruhun vücuttan ayrılması hiç mümkün değildir. Hafazan Allah ayrılırsa o insan mutlaka ölür zannediyorlar. Allah Teala innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet dünya hayatını yaşarken kazanılır ve yedi safhası vardır. Bu üçüncü safhadır. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabiyet. Üçüncüsü ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öylesine inanmışlar ki iblisin bütün İslam alemini mahvetmek üzere ortaya koyduğu bu yalana her şey berbat olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. ...32 seneden beri bu hakikatleri insanlara öğretiyoruz. Din adamları yanımızda olacakları yerde Kur'an hakikatlerinin insanlara öğretilmesiyle onları aydınlığa kavuşturmamıza sadece bugüne kadar engel oldular. Arkasında samimiyetle insan ruhunun vücuttan ayrılması halinde öleceğine inanmaları var. Gerçekten samimi olarak buna inandırılmışlar. Buna bir defa insan inanırsa bu kuyruklu yalana kim inanırsa
Elbette benim ruhum vücudumdan ayrılırsa ben ölürüm. Öyleyse ruhun benden ayrılıp da Allah'a ulaşması diye bir şey mümkün olamaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Hidayet kelimesinin geçtiği ruhun Allah'a ulaşması ile ilişkili bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'de tek tek inceledik ve ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'de hidayetin nasıl gizlendiğini, nasıl saptırıldığını bir ibret levhası olarak bütün insanlara anlatmak üzere bir kitap oluşturduk. Ve de insanlar sadece bize böyle bir kitabı, böyle bir kurtuluşu bütün insanlığa hediye etmemizi onları da cehennemden kurtarmak üzere bunca gayretin sahibi olmamızı pozitif istikamette karşılamadılar. Onların hazırladıkları bütün kitaplarda bu büyük yanlış doğru diye ele alınmış. Hatalılar mı? Hayır. Öyle olduğuna inandırılarak okullardan mezun olmuşlar, üniversiteye gitmişler, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar ama o ilmi öğrenmişler. Şu şeytanın insanları mahvetmek için vücuda getirdiği, kendisiyle beraber cehenneme götürmek üzere oluşturduğu ilmi. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz hakikatler İslam alemine ve bütün dünyaya ulaşacağı güne kadar bu dünyada kim bilir kaç milyon insan ölecek. Bunun arkasında din adamlarının kayıtsızlığı var. Konulara önem vermemesi var. Sevgili kardeşlerim, bütün din adamlarına ihtarlar gönderdik. İstisnasız bütün din adamlarına. Ve de bir kısmı hiç okumadan çöp sepetine atmışlar. Sonradan bize bildiriyorlar kendileri. Bir marifetmiş gibi. Bir kısmı okumuşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Biz bunca ilim okuduk. Mutlaka bizim öğrendiklerimiz doğrudur demişler. Çok az kişi tahkik etmiş. Ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görmüşler. Ama çevrelerindeki bize karşı olanların kahhar ekseriyeti yüzünden çok büyük bir çoğunluğa onların sahip olması yüzünden hiç seslerini çıkaramamışlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim dışımızdaki insanların davranış biçimleri. İnsanlar korkarlar. Ellerinden ekmekleri gidecek zannederler. Allah Teala bize korkmamayı öğretti. Bu yüzden ülkemizi terk etmek mecburiyetinde kaldık. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize tabi olun ki ruhunuz vücudunuzdan ayrılsın. Allah'a ulaşsın ve hepiniz büyük mutlulukları yaşayın. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Bir gün hakikat öğrenilecek. İnsanların büyük kısmı inşallah hayır tamamı bu hakikatleri öğrenip yaşayacaklar. İşte o zaman bütün dünyada bir büyük sülh ve sükun olacak. Ve biz hayattayken gerçekleşecek. Dünya sulhunu biz kuracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bugünün müjdesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Ehdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve dâlin âmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim çalışmamız tam 19 cilt oluşturacak ve biz henüz 7. cilde bastırabildik. Konumuz devam ediyor. İnşallah bir yıla kadar Kur'an'ın tamamlanması söz konusu Allah-u Teala'nın yardımıyla. Ama her şey onun elindedir. Dilerse daha evvel bitirmeyi nasip kılar, dilerse konu daha çok uzayabilir. Ama neticede sizlere 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dizisi inşallah sunmayı hedef aldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersi de inşallah birlikteyiz. Sad suresi 18. ayet-i kerimeye inşallah başlıyoruz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna sahharnel cibale me'ahu yusef bihne bil aşiyi vel işrak. İşrakı. İnna muhakkak biz saharna, biz musahhar kıldık, emre amade kıldık. Ercibale dağlar meahü onunla beraber yüsebbihne tesbih ediyorlar. Bi el aşiyi akşamları ve el işraki ve işrak vakti güneşin ışımaya başladığı zaman. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi.

Allah Teala nebisiyle beraber dağları o nebinin, peygamberin emrine musahhar kılmış, emrine amade kılmış. İşrak vakti ve akşam vakti, sabahın şafağında ve akşamları onunla beraber tesbih ederlerdi diyor Allah Teala. Allah'ı tesbih ederlerdi.

Sad suresinin 19. ayet-i kerimesine inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tayre mahşure mahşureten kullün lehu evvabin ve ettayre ve kuşlar mahşureten bir arada toplanmış mahşer şekline gelmiş toplanma hüviyetinde kullun hepsi lehu ona evvabin evvab yönelen

Evap, yönelen, sığınan demek. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahar kıldık. Gene musahar kıldık ifadesi yok ama bir evvelki ayete paralel olarak aynı sonuç çıkıyor. Ona musahar kılındı anlaşılıyor. Onların hepsi ona evvap idiler. Ona yönelmişler, ona sığınmışlardı.

Allah Teala zatı için meab diyor, sığınak diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül meab." Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın zatı onun katında en güzel sığınaktır. İşte bu sığınağa ulaşıp meyap olanlar için gidilecek yer cennet diyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde. Ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne likülli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani hadi oraya girin. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor. Evvap Allah'a ulaşmış, Allah'a yönelmiş ve Allah'a ulaşarak Allah'a meaba sığınmış olan kişi. Ve hafiz, başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyan kişi, muhafaza altına alınmış kişi. Burada da evvap kelimesini kullanıyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki Allah Teala'nın nebisi, peygamberi Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmış. Evvap ve 20. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve şededna mulkehu ve ateynahul hikmete ve faslel hitabi ve şededna ve güçlendirdik, kuvvetlendirdik mülkehu, onun mülkü, hükümranlığı, idaresi ve ateynahu ve ona verdik el hikmete, hikmet ve faslel hitabi ve faslı hitap, yani hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme yeteneği.

onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve haslı hitap, fas, ayırma, yerleştirme ve kısım anlamına giriyor. Hitap da söz söyleme yeteneği. Hitapta ayırma yeteneği, adaletle hükmetme yeteneği, insanlara hitap etme. Hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme ve hitap etme. Yeteneği verdik diyor Allah Teala. Yani natıkalı söz söyleyen bir peygamberden bahsediyor Allah Teala. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Etta ke nebe ul hasm, hasmı, hasmı is tesevvurel mihra, mihrab, mihrabe, mihrab ve hel mı etake sana geldi, yani sana geldi mi nebe'u haber el hasmı, hasım davacı iz olmuştu tesevvuru duvara tırmanıyorlar el mihrabe, mihrab ibadet edilen yer ve hasımların, davacıların haberi sana geldi mi mihraba, Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Hazımlar birbirinden davalı olan iki kişi. Hazreti Davud'un bulunduğu yere geliyorlar. Yüksek bir duvarın ötesinde ulaşılıyor. O yüksek duvarı aşmışlar. Duvarları aşarak gelmişler. Hazreti Davud'a davalarını anlatacaklar. Ve 22. ayet-i kerime İz dehalü ala Davude fe fezi'a minhum galu la tehaf hasmani bega ba dune ala ba dun fahkum beynena bil hakkı ve la tuş tit vehdina ila seva is sıra sıratı iz o zaman olduğu zaman dehali girdiler ala Davide Davud Aleyhisselam'ın yanına fe böylece o zaman feziha dehşete kapıldı ürktü minhum onlardan galu dediler korkma la tehaf, korkma. Hasmani iki hasım, iki davacı. Bega haksızlık yaptı, haddi aştı. Badüne ala badin birbirimize. Fahküm, artık hükmet. Fahküm, fe, uhküm. Artık hükmet. Benena aramızda. Bi el hakkı hak ile. Ve la tuşlit ve haksızlık etme, aşırı gitme. Vehdina bizi ulaştır. İla sevaiz sıratı, orta yola. Şöyle şekilleniyor.
Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı. Korktu. Korkma. Birbirine haksızlık etmiş iki hasımız. Yani davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme yani. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır dediler. Burada ifade zaten geliyor. İki davalı var, davalı ve davacı. İkisi de birbirinden davacı. Ve bizim aramızda adaletle hükmet diyorlar. Aşırı gitme, yani haksızlık etme diyorlar. Bizi orta yola, adaletli yola çözüme ulaştır. Allah Teala'nın bütün peygamberleri adaletle hükmetmişlerdir. Hazreti Davud da onlardan biridir. Davud Aleyhisselam. Ve adaleti her zaman tahakkuk etmiştir. Hazreti Davud'un ikinci bir özelliği daha vardır. Sadece ona verilen bir yetki, gün aşırı oruç tutardı. Yani hayatı boyunca bir gün oruçluydu, bir gün oruçlu değildi. Ömrünün yarısını oruçlu olarak geçirmişti. Onun için bu oruç tipine Hazreti Davud orucu denir. Ve Allah-u Teala ona sayfalar verdi. Ayet 23. Bismillahirrahmanirrahim. İnne haza ahi lehu tis'un ve tis'une naceten ve liye nacetun vahidetun fe kale ekfilniha ve azzeni fil hitab hitabi. İnne muhakkak gerçekten haza bu ahi benim kardeşim. Lehu onun tis'un ve tis'une 99 naciten koyun ve liye ve benim var nacitün koyun vahidetün bir ve böylece artık kale dedi ekfil niha ona beni kefil kıl onu bana ver ve azzeni ve bana üstün geldi beni yendi fi içinde de el hitabi konuşma hitap söylenen söz. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleriyle beni yendi. Yani kardeşlerden birisi natıkalı söz söylüyor. Ötekini ikna etmiş. O bir tek koyunu olan kişiyi 99 koyunun sahibi bir tek koyunu olan kişiyi ikna etmiş. İki kardeş bunlar babalarından eşit miras düşmesi lazım. Ama birisi ne yapmış etmiş 99'unu ele geçirmiş koyunların. 100. içinde demiş onu da bana ver. Ve de öyle bir konuşmuş ki ikna etmiş kardeşini. 100. koyunu da almak üzere ikna etmiş. Kardeşi bu sefer fena halde içerlemiş bu işe. Ve demiş gel gidelim Hazreti Davud'a. Hazreti Davud konumuzu halletsin. Ve Hazreti Davud'a gelmişler.
Hazreti Davud'a dertlerini böyle anlatıyorlar. 99 koyunun sahibi bir kardeş, bir koyunun sahibi ikinci kardeş ve birincisi ikincinin o bir koyununu da almak üzere onu ikna etmiş. Onu kandırmış. İknada haksız bir sebep yok ama burada haksız sebep kesin olarak var. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lekat zalemeke bi suali. Nacetike ila niacih. Yani niacihi. Ve inne kesiren minel huletai le yebgi ba'duhum ala ba'dın. İllellezine amenu ve amilus salihati ve kalilun mahum. Ve zanne Davudu ennema fetennahu festağfere rabbehu ve harre rakiyan ve ena. Kale dedi, lekat andolsun. Zalemeke sana zulmetti. Bir suali istemekle isteyerek nacetike senin koyunun. İlâ niacihi onun kendi koyunlarına ve inne ve gerçekten muhakkak kesiren çok minden el hületayı ortaklar. Le, gerçekten muhakkak ki yebgi, haksızlık ediyor, hakka tecavüz ediyor. Ba'duhum ala ba'din birbirlerine. İllellezine, yani illa ellezine, o kimseler hariç. Amenu, amen oldular. Ve amenu salati ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar. E galulun ve az ma ne kadar hum onlar ve zanne ve zannetti Davud'u Davud aleyhisselam ennema olduğunu fetennahu onu imtihan ettik. Fe bunun üzerine istağfere mağfiret istedi. Rabbehu onun Rabbi Rabbine ve harre ve secdeye kapandı. Rakiyan rükû ederek huşu ile inerek ve enabe ve yöneldi.

hitaben Allah'a ulaştı. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti, dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amel-i salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az ve Davud Aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi. Günahlarının, bu konudaki günahının affedilmesini istedi. İmtihan söz konusuysa bağışlanma istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi.

sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı. Sözleriyle ulaştı ve Allah-u Teala'dan cevap aldı. Bütün nebiler Allah-u Teala'yı mutlaka görmüşlerdir ve Allah-u Teala'dan ehli tezekkür oldukları cihetle mutlaka cevapları almışlardır. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, senden önce de erkekler gönderdik.

bahsediyor. Hazreti Davud'dan bahsediyoruz. Allah'ın kendisine sayfalar verdiği bir peygamber, bir nebi. Ve devam ediyoruz. Ayet 25 Sad suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ga ferna lehu zalike ve inne lehu indena le zulfa ve husne me'av. Ve böylece artık gaferna lehu, ona mağfiret ettik. Zalike bu. Ve inne, ve gerçekten muhakkak lehu, onun vardır. İndena, katımızda, yanımızda. Le elbette, mutlaka. Zülfa, mertebe, yakınlık, yüksek makam. Ve husne, ve güzel. Me'abin, sığınak.

Allah Teala diyor ki böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Yani onu bağışladık. Üstelik de günahlarını sevaba çevirerek bağışladık. Yani o hangi ölçüde günahkar olduğunu zannediyorsa o ölçüde ona iki kat mükafat verdik. Mağfiret müessesesinde günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Muhakkak ki diyor, onun bizim katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir mehabı, sığınağı vardır. Bir altın taht sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın katında bir altın tahtı var. Hazreti Davud'un. Ve Allah Teala'nın buradaki ifadesi Allah Teala'nın katında taht veriyor Allah Teala kim? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra nefsini fizik vücudunda Allah'a teslim etmek üzere yoluna devam ederse Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre mutlaka ona Allah'ın katında bir altın taht verir. Onların diyor Enam 127'de Allah'ın katında yurtları vardır. Ahsen olan yurtları vardır. Allah'ın katındaki yurt işte bu bir altın tahtı ifade eder. Burada da bir peygamber için aynı şeyin geçerli olduğunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 26. ayet-i kerime. Ya Davudu, inna cealnake halifeten fil ardı. Fahkum beynen nasi bil hakkı. Ve la tettebi'il heva fe yudilleke an sebilillah. İnnellezine yedullune an sebilillahi lehum azabun şedidun bima nesu yevmel hisab. Kelimeler ya ey Davud'u Davud aleyhisselam inna muhakkak ki biz cealnake seni kıldık yaptık halifeten halife o devrin halifesi dünyadaki bütün insanlardan üstün bir yerde devrin halifesi. Aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Devrin halifesi kimse o huzur namazının imamıdır. Fi içinde el ardı arz. Yeryüzü içinde seni halife kıldık. Burada bütün peygamberlerin halife olduğunun kesin işareti yatıyor. Sad suresi 26. ayet-i kerime bütün

Saat suresinin 26. ayet-i kerimesi. Seni kıldık yaptık halifeten, halife fi içinde arz yeryüzü. Fakum fe uhkum. Fe artık o halde bunun için uhkum hükmet. Beyni arasında ennâsi insanlar bi el hakkı hak ile. Ve la tettebi'i ve tabi olma el heva heva heves nefsin arzuları. Fe yoksa aksi halde yüdül leke seni dalalete düşürür, saptırır. Andan sebilillahi Allah'ın yolu. Allah'ın yolundan yani. İnne muhakkak ellezine o kimseler onlar yedüllüğüne dalalete düşerler, saparlar. Andan sebilillahi Allah'ın yolu. Lehüm onlar için vardır. Azabın azap, şedidün şiddetli, bima sebebiyle nesu unuttular, yevmel hisabi hesap gününü. Öyleyse Allah-u Teala şunları söylemiş oluyor Hazreti Davud'a. Ey Davud, muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi yaptık. Devrinin imamı, yeryüzünün halifesi. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefsine tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Nefse tabi olmak herkesi Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Allah Teala bunu bir nebisine söylüyor. Bir peygamberine söylüyor. Burada oğlum sana söylüyorum, gelinim sen anla ifadesi var. Ona söylediği şey herkes için geçerlidir. Kim hevasına hevesine tabi olursa onun gideceği yer cehennemdir. Bu arada şiddetli azap söz konusu. Öyleyse insanlar arasında Allah-u Teala Davud'a hak ile hükmet diyor. Hevaya, nefse tabi olma diyor. Aksi halde o seni Allah'ın yolundan saptırır diyor Allah-u Teala. Ve böylece peygamberleri misal göstermek suretiyle Allah-u Teala hepimize işaret veriyor. Nefsimize, hevamıza tabi olmamamız için, bütün insanlara Allah-u Teala'nın bir işaretidir. Saat suresinin 26. ayet-i kerimesi. Ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma haleknas semae vel arde ve ma beynehuma. Batılan. Batıla. Zalike zannüllezine keferu fe veylün lillezine keferu minen nari. Minen nar. Ve ma halakna ve biz yaratmadık. Es semai sema gökyüzü ve el arda ve arz yeryüzü ve ma o şeyleri beynehüma ikisi arasında.

ve şeyler, beynühüma ikisi arasında batılen batıl boş, zalike bu, işte bu, zannu zan, ellezini kimseler onlar, keferu inkar ettiler, küfrettiler, fe böylece artık, veylün vay haline yazıklar olsun, li ellezine kimselere onlara, keferu inkar ettiler, minden ennari ateş. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Semayı yani gökleri, arzı

ve ikisi arasında olanları batıl, boşuna yaratmadık.

0: gökyüzünü,
1: arzı ve ikisi arasında bulunan şeyleri, ikisi arasında olanları batıl, boşuna yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle inkar edenlerin vay haline.

Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için artık ateş sebebiyle inkar edenlerin vay haline, artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Yani ateşle

ateş sebebiyle azap edilecekleri için, yani ateşle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline diyor Allah-u Teala. Gökleri ve yerleri boşuna yaratmadığını ve insanlara haksızlık edenlere azap edileceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Ve 28. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em neca lüllezine aminu ve aminu salihati kel müfsidine fil ardi em neca lül muttakin muttakine kel füccari kel füccar, yani esas yazışım füccari. Hem yoksa veya hem de ya da necöli biz kıldık yaptık ellezine kimseler onlar aminu amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve aminu salihati ve salih emel nefs tezkiyesi yaptılar ki gibi aynı bir eşit el müfsidine fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar gibi fi nokta nokta nokta de el ar

uyanlar ve şeytani işler yapanlar, Allah'ın yasaklarını yasak etmesine rağmen o yasağı, yasak edilen fiili işleyenler ve emirleri yerine getirmeyerek gene Allah-u Teala'ya itaatsizlik edenler, başka insanlara zulmedenler, şeytanın emrinde olanlar. Mutaffifin suresinin 10 ve mütakip ayetlerinde Allah-u Teala Füccar'ın rakamlı kitapları 7 kat aşağıda sicindedir diyor. Ama diyor Ebrar'ın rakamlı kitapları 7 kat yukarıda illiğindedir diyor. Her ikisi de kader hücreleridir. Altıgen. Füccar Ebrar'ın bulunduğu yeri göremez. Ebrar da Füccar'ın bulunduğu yeri Allah göstermedikçe göremez. Öyleyse Füccar facirler demek. Yani şeytanın oyununa kurban gitmiş olan zavallılar, hayatını kötülüğe adamış olanlar, başka insanlara zarar verenler, şeytanın uşakları. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 29. Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddeberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbabı. Elbab. Kitabın kitap. Enzelnahu, onu biz indirdik. Li ileyke, sana mübarekun, mübarek. Li yeddeberu, tedbir alsınlar, sonunu düşünsünler diye. Ayatihi, onun ayetleri, ve li yetezekkere, ve tezekkür etsinler diye. Ulu el elbabi, ulul elbab, daimi zikirdeki kimseler. Ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki, ayetleriyle tedbir

aynı zamanda tedbir etsinler, tedbir alsınlar. Ve ulul elbab tezekkür etsin diye.

Ulu'l-Elbab kimdir Ulu'l-Elbab? Ulu'l-Elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala Ulu'l-Elbab için şunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191. Li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-Elbab için ayakta da, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de

Allah'ı zikretmek vardır. Zikretmek söz konusudur. Onlar bunu yaparlar, böyle yaparlar diyor Allah-u Teala. Ve 30. ayet-i kerimeye giriyoruz. Sad suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hebna li Davude Süleymane ni'mel abdü innehu evvab ve behebna ve biz bağışladık li Davude Davud aleyhisselamı Süleymane Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselam ve Davud'a Süleyman aleyhisselam ni'me, ne güzel el abdü kul innehu gerçekten o evvabün Allah'a yönelmiş evvab Allah'a ruhunu ulaştırmış

ve Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul. Muhakkak ki o evvaptı. Yani Allah'a ulaşmıştı.

Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim eden bir peygamberdi. Evvab, Allah'a dönen ruhunu Allah'a, meaba, sığınağa ulaştıran demek. Allah Teala'nın zatı sığınaktır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Vallahu indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve 31. ayet-i kerime iz urida aleyhi bi bil aşiyyi aşiyyiz safinatul ciyadu iz o zaman urida sunuldu aleyhi ona bi el aşiyyi akşam vakti el safinatu safinler süfun duran atlar süfun duruş bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer üç ayağı üzerinde duran koşmaya hazır hayvan. El ciyadü iyi cins güzel koşan atlar. Ona yani Hazreti Süleyman'a bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu.

Ayet 32, ayet 31'de Hazreti Süleyman'a sunulan atlardan bahsediyor Allah-u Teala. Cins atlar, koşmaya hazır, koşmak için hazır Aleyhis'te bekleyen atlar. Ve devam ediyor Allah-u Teala 23. 32. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe kale inni ahbebtu hubbel hayri an zikri rabbi hatta tevaret bil hicab hicabi. Ve böylece artık kale dedi inni gerçekten ben ahbebtu sevdim. Hubbe sevgi ahbebtu sevdim. Hubbe sevgi el hayrı hayır, hayrı ulaşma, daimi zikre ulaşma. An, den, dan, zikri Rabbi, Rabbimin zikri hatta olunca tevaret gizlendi bir el hicabi perdeyle. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayra daimi zikre ulaşanların sevgisi ile seviyorum.

Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca. Burada diyor ki bunun üzerine muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için an zikri Rabbi Rabbimi zikretmem için yani hayır sevgisiyle hayra ulaşanların, daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. O bir peygamberdi ve Allah Teala onu vehbi olarak daimi zikre elbette ulaştırmıştı. O da daimi zikirdeki bir kişinin atlara olan sevgisini anlatıyor. Yani Allah sebebiyle seven. Redduha Bismillahirrahmanirrahim 33. ayet-i kerime Redduha aleyh yani aleyye fe tefika ka meshan bis suki vel a'nak rudduha onu döndürün geri getirin aleyye bana fe böylece artık tefika başladı meshan mesh ederek okşayarak bis suki bacaklarını ve el anaki ve boyunlarını onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Yani atların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı diyor Allah-u Teala. Hazreti Süleyman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Kur'an'ın ruhunu sizlere anlatmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tefsirden murat, Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Lafzın arkasında yatan gerçeği, Allah'ın öğretmesiyle öğrenip, onu söylemektir. Allah Teala'nın Enbiya 7'de söylediği, bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesinin neticesi bu. Ehli zikir daimi zikrin sahipleridir ki Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi olurlar. Ve Allah'tan hepsi vahiy alırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükür ediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakup aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakup aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığın zaman su kapını,
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu. Vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağardı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün. Sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı. Ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller
umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, alidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek,
mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisi nedir? Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri, sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı mustakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik.
Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz O'nu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz
Bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınamayın.

konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem, ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, İhtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine

icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı. Ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Siz de sevin. Allah için sevin. Öyleyse hepimizin başka insanların mutluluğu için bir vesile olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk. Size aynen geri döndürülür. Allah başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar sizin kalbinize ferahlık verir. Ruhunuz veya başınız üzerindeki devrim imamının ruhu da size huzur verir. Öyleyse neden dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır? Çünkü etraflarındaki herkes onlar için bir hedeftir. O insanları hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu etmek onların temel görevidir. O zaman ufkunuz Allah'a kadar açılır. O zaman başkaları için yaşamaya başlayan bir insan olursunuz. Kendinizle meşgul olacak zaman bulamazsınız. Onun için en büyük mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu pencereden bakıldığı zaman görünen tablo bir mutluluk tablosu. Allah bize kendimizi mutlu etmeyi değil, başkalarını mutlu etmeyi öğretti. Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Her biriniz bizim için sizin şartlarınızda mutlaka sizi mutlu etmemiz lazım gelen hedeflersiniz. Hepiniz layıksınız. Hangi insan nasıl bir dizayn içinde neyle mutlu olur? İşte o kişiyi o huzura, sevince, o saadete, o mutluluğa ulaştırmak Allah-u Teala'nın Resullerinin temel görevidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize görev verdi. Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. Kademe kademe çevremizdeki insanlar, daha geniş kitle ülkemiz, daha geniş kitle dünya, daha genişi evren. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun bir hedefin peşinde olmalısınız. Herkes mutluluğa ihtiyaç duyar, mutlu olmayı, mutlu kılınmayı ister. Ama hep başkalarından beklerler. Her şeyin zıttıyla kaim olduğu Allah'ın genel kanunu onlar için bilinmeyen bir mefhumdur. Oysa ki ne verirseniz sadece Allah size onu iade eder,
Ama başkalarına mutluluk verirseniz iki katı iade olur. Mutsuzluk verirseniz aynı mutsuzluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala derece sisteminde ne yapıyor? Bir kişi günah kazanırsa, Alanya'sı kötü bir fiili işlerse veya emrettiği bir şeyi yerine getirmezse zaman parçaları içerisinde o kişi derece at kaybeder. Ama eğer bir derecelik bir suç işlemişse, bir hatası varsa sadece bir derece kaybeder. Ama o kişi bir güzelliği vücuda getirdiği zaman, derece at kazandığı zaman kim olursa olsun bir derecelik bir herhangi bir şey kazandığı zaman, herhangi bir güzel davranışta bulunduğu zaman bir derece kazanacak olan bir davranış, o kişinin amel defterine mutlaka onun 10 katı yazılır. Burada bitmiyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 10 kat devam eder. Ama mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse, tabiyet gerçekleştirildiği andan itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşınca 100 kat devam eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Ama ikinci gök katına ulaştığı zaman bir derecelik sevabına 200 derece kazanır kişi. Levame kademesinde, emmare kademesinde bir dereceye 100 derece kazanır. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Kişi nefsi emmarededir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Çok ötelerde bir olaydır. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Nefsinin emrinde olan bir insan, her tasavvufa giren insan, her Allah'ın Kur'an ile emrettiği şeyleri yapma kararı alan, ben de Allah'ın evliyası olacağım diyen kişi, ancak Kur'an'ı tatbik sahasına geçirmekle kendi hayatında evliya olabilir. O da Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda silsileler var. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Ve isimler emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini bu kelimelerle ifade eder. Birinci gök katına ruhu ulaşan kişi nefsi emmarededir. Şerrin emredildiği bir nefs kademesi. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse leemmaretin bissuin. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, şerri emreden bir nefs kademesi. Öyleyse bütün insanlar için daha üstü var mı? Elbette Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefse emaredir. Birinci gök katı bu olayı değiştirmez. Kişi nefse emarede olmaya devam eder. Ama ne zaman o kişinin kalbindeki nurlar, fazıllar, fazıl birikimi ikinci defa %7'ye ulaşırsa o kişi nefsi levvamede olur. Nefsini levmeden bir insan söz konusudur. Nefsini kınayan bir insan söz konusudur. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor Allah Teala.
O levvame nefse, hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sonra ruhun üçüncü gökyüzüne ulaştığı noktada üçüncü defa %7 nur birikimi olur nefsin kalbinde. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah'tan ilham alınan bir noktaya ulaşmıştır. Sonra daha üstü var mı? Elbette var.